Ayrı düşsen de bil ki, bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadım, hasretle bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. Sen hiç de gel düşünme, sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil, yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil, yalnız benimle kal.

saat 8.25'den 11.25'e, 12'den 13'e, 14'den 15'e ve 18'den 21'e kimi kulak asabilirsiniz. Verilişlerimiz Azersat Peki vasıtasıyla radyoaz.inter ve www.aztvcanlıyayım internet saytının Radyo Int sayfasında yayımlanır.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
1: İzi sözü kalan şahsiyetler.

Chuchón Sassy. Çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koy hamı bilsin ki susalıyam ben. Tarda dillendirim rastı, mahuru. Zümzüme eyleyim seygahı, şuru. Yada düşsün bülbül, rəşid, xan, həmən. Qoy hamı bilsin ki, susalıyam mən.

Bir gayanın karşısında dayanan insan öz ömrünün nece kısa olduğunu hissedir. Min iller evvel hemen gaya buradaydı. Bugün de buradadır. Sabah da burada olacak. İnsan değişecek. Nesiller değişecek. Ama gaya zamanın axarını izlemeye devam edecek. Onun için bir eser yalnız bir an küldür.

Damar cüvet megobribam. Zengazur izleri pans. Regionul de sayır taşır isim nişinalı ba aks. Azerbaycan şurmuzda otuqtıqiyan is hamamuluğumiz mugebi şemdik. Da hiç o muşağı banakçı bantansa transportu kavşire bir sağıt genaze. Romeli çön is hamşoblu sınac ilya. Azerbaycan isim xeytse da Rusetis lideri bismiyer. Oriyata

İgramiye bakal zvaybur. İçavan xiyrar. Çünü bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dehya bakal zvay. Çi gunuk heftedin islen ve erbey qara. Saat dinci qaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. Double Az TV canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsıla.

Çandı inovasiyadın avanavili model güclü ünlüsü. Azerbaycan'da cifravoy transformasiya devletin siyasetin elin prioritet rekeri kaysadız elqan var. Sadlay viceprezident Mehriban Aliyevadın sedri vileldi. Elefeyi cifravoy avanavilin sayuzdın sifte iclas ülkedin cifravoy gelecek cirinuiz kiligayla vacib mana avaydiye. İclas de kalorna ki Azerbaycan digila cifravoy diz ancak devletin hizmetar elektron dal el görünüz kiz va madarat vilik tonin milli hatasuz vilin va teknoloji suveren vilin elin dayak rikaysadas kiz kıymet guza. Alay San Feraldin vasıra prezident İlham Aliyevan sedri vilerdik elefeyi iclas da hikayen vay prioritet rin bine dallaz testik arnuvay ve ağzın kanır gud ve ağzın kanı mücud layisar batal cifravoy avaranval igen arnuz taaluk Alakunin plan diye ülkeden vilik koyup bu diye ispatal rekin karta çirzo. Sifroya un ebiye tuçir intellekt ki bir hatasuz ve va inovasiya din ekosistemdir. Yaxçırınç emjüd inisiyativa de devlet idara avuna ciyi devirdin bine teşkilzo. Sadlay Hanum Mehriban Aliyeva de lahan va. İclas da kalor noy malumat re sifravoy informasiya de praktik netice yargız vaydi çirno. İclas din dikkat yalday makam rikay sadnit ebi tuçir intellekt devlet idara avuna kardi kutun prioritet bayan arıntir. Sifravoy avaran vilin sayuz din sifte iclas di Azerbaycan din vilik kalay isara teknologi din bine dalay avaran vilin maddeldiz elacun. Maad ni igin arunin niyat yukol signat.

Postkaltin zalan miras, anzur alde çağan ve çirkastin eleli uşatanı da heleni çizoç. Koknoy kısarın problem ya yağınrin viridlay zalan humanitar neticari kaysa diyazama. E mesela teksa hukuki dik ve siyaset dik ve hamle anzur aldı hizandın ömür dik, hakikat çirunin hukuk dik ve viri halkın humanitar hukuk eliz akudini galkanma. Azerbaycan sadlay Qarabağ davada koknay kısarın san deskiligayla viridlay zerere kunuvay ülkeyri kay sadya. Malumat deskiligna Odan zor nüsud Azerbaycan din vatandaş Kuaknay Kaskiz qeydiyat diz qaçunuva. Aburkay odan zor nüsud Kassadlay Qarabağ dəvədə. Rüqud Kaskay anzın qadlay isud qilifeyi yaxsur nüsud yiqa qədlay Qarabağ dəvədə cağan oç. Odan zor nüsud Kastikay budan zor ni qəyüşni qanlı mücud Kask herpçi eridvişni qodqanlı qəkas dinc ahaliyə. Putqanlı susat Kask ayal qəyüşni Otkanlı mücud dişehli bu düşni çık öd özü buraya. Ve anzırın kadla yusuz vatan davetle kuluk basu kayık kuduna çıkarak ile tuhay axtarmışın ri. Çağın tavun ay kısarın ilil ataydı çirunin riqey ciyi devirdin bine etsigine. Fizoli, Hocalı, Hocavend, Ağdam, Şuşa ve Masa çıkayra vinel akuday surari yargal yasara çünü harunay hakikatar çinal akudiniz imkan yaratmışın var. Pakuda qilifeyi koknay kısari mesela her ona ayamdar agatunar ve emekdaş yol güclü avun temaday biri halkın tedbirde gayim almak diskiligine gil aldı patsukay azadına çıkayra kanlı cip et surar aşka arkanı. Ha suraray mücid vişni ot kanlı cip ut insan diz dağlıq amuk ayarcağına ekshumasiya avunu. İdak kalasan al proses heleni kevi mani yüleril halsu. Surar alay çıkayr ilkay. Tam malumat kuntavuni minadin hatadi ve masa faktori kırar gecarzu. Yisir bile koknay zaluk dokunuvay vatandaşlar galgay devlet komisyedin üzvi Elnur Mamedovalı hanıva. Qeyda unuvay val koknay kısarın qilil dayburçirun siyasi ve humanitar meseleye. İnri qeyviri xaltin emekdaş val gehen şaruni ciyi teknologiyar kardik tutuni ve humanitar hukuk din talab diz

İkramiye bakalım bir hayat aldığı için kendini kan gönül eliza katına. Bunun kim patal hazır aydın zon roza zuhra babaya. Sahra kün ki koler kar kendi kuray. Rik erni şat kuray.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: yıl, tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyeceğiz, haberlere kulak asacağız, medeniyet hadiselerini dinleyeceğiz, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyeceğiz.

0: O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esirleyipler onları, bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
1: Halk artisti Nurettin Mihtikanlı.

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başın.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Orta Koridor Azerbaycan'ın J ekonomik gücünü güçlendiriyor adlı yazı. Petrol ve doğal gaz dışı sektör artık ekonomimizin önde gelen gücü haline geldi başlıklı konuşma. Adam kent kırımı, şehrin kasıtlı olarak imhası konulu yazı.

Orta koridor Azerbaycan'ın jeoekonomik gücünü güçlendiriyor. Küresel jeopolitik ve ekonomik süreçlerin hızla değiştiği bir dönemde Orta Koridor Avrasya mekanında strateji önemini daha da artırıyor. Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Haciyev'in Trans-Hazer Forumunda açıkladığı görüşler, söz konusu güzergahın artık sadece yük taşımacılığı yapan bir ulaşım hattı olmadığını, Avrupa, Güney Kafkasya, Orta Asya ve diğer bölgeleri birleştiren önemli jeoekonomik bir platform haline geldiğini göstermektedir. Hali hazırda Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki gerilimler ışığında güvenli ulaşım güzergahlarına ihtiyaç artmaktadır. Bu bağlamda Orta Koridor küresel ticaret ve lojistik sisteminin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Koridorun ana direklerinden biri olarak kabul edilen Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Doğu ve Batı arasındaki ilişkilerin genişletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in vurguladığı gibi, şu anda oluşturulmakta olan Zengezur Koridoru, Orta Koridor'un stratejik bir bölümü olarak kabul ediliyor. Bu proje sadece Azerbaycan'ın ana vilayeti ile Nahçıvan arasındaki ilişkileri yeniden kurmak kalmayıp Türkiye ve Avrupa'ya yönelik ticaret fırsatlarını da genişletebilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Azerbaycan'ın Orta Asya ile ilişkilerinin yeni aşamaya adım attığını bildirdi. Ülkemizin Orta Asya Danışma Meclisi'ne tam üye olarak kabul edilmesi, Türk Devletleri Örgütleri çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak tarihi ve kültürel bağlar işbirliği için fırsatlar yaratmaktadır. Geniş enerji rezervleri, önemli mineral kaynakları ve genç nüfus potansiyeli Türk dünyası Avrasya'nın yükselen güç merkezlerinden biri haline getiriyor. Bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra Azerbaycan, Orta Koridor'un geliştirilmesini, dış politikasının ve ekonomik stratejisinin ana yönlerinden biri olarak belirlemiştir. Ermenistan ile

Azerbaycan'ın çeşitli coğrafi ve siyasi alanlardaki kimlikleri birbirini tamamlamakta ve ülkenin işbirliği olanaklarını genişletmektedir. Hikmet Hacıyev vurgulamıştır ki, çatışmanın çözülmesinin ardından Azerbaycan dış politikasında güçlü bir ülke olma kavramına yönelmiştir. Bu yaklaşım yalnızca ülkenin toprakları, nüfusu ve ekonomik göstergeleriyle değil, aynı zamanda kurduğu ortaklık ağının genişliğiyle de ölçülmektedir. Bu faktör Azerbaycan'ın bölgesel ve küresel süreçlerdeki rolünü güçlendiren başlıca faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir.

0: Petrol ve doğalgaz dışı sektör artık ekonomimizin önde gelen gücü haline geldi. Son yıllarda Azerbaycan'da hayata uygulanan ekonomik reformlar ve çeşitlendirme politikası sonucunda petrol ve doğalgaz dışı sektör ülke ekonomisinin başlıca gelişim alanlarından biri haline gelmiştir. Devletin girişimciliği teşvik etmek, yatırım ortamını iyileştirmek, sanayi parkları oluşturmak ve ihracat potansiyelini artırmak için aldığı önlemler bu sektörün sürdürülebilir gelişimine önemli bir ivme kazandırmıştır. Petrol ve doğalgaz dışı sektörün gayri safi yurt içi hasıladaki payının artırılması, ekonominin petrol gelirlerine olan bağımlılığını azaltmaya hizmet eder. Özellikle tarım sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaştırma ve lojistik ile turizm alanlarında elde edilen sonuçlar, yeni ekonomik büyüme kaynaklarının ortaya çıktığını göstermektedir. Ekonomi Bakanı Mikhail Cabarov, geçtiğimiz günlerde Azertaca verdiği röportajda son 20 yılda uygulanan politikaların ekonominin yapısının olumlu yönde değişmesine olanak sağladığını söyledi.
1: Dahili mahsul strukturuna nazar saldıkta biz görürük ki 71%'den çok 71.5% ülkemizin iktisadiyatı gayri neft sektörüdür. Yani neft gaz sektörüne düşen pay 30%'ın altındadır. Biz 20 il əvvəlki bir dövrə nəzər salsaq, bu rəqəm 45%-ə çatmırdı. 43.5, 43.6% civarındaydı. Bu bir tərəfdən keçdiyimiz yolu göstərir. Onu göstərir ki, həyata keçirilən siyasət ona baxmayaraq ki, həmin bu qeyd etdiyim 20 illik də xatırlayırsınız ki, ölkədə kifayət qədər böyük və yaqın ki, bizim müasir iqtisadi tariximizdə dərin devalvasiya şoku yaşanılmışdır. Bütün buna baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatının strukturunun dəyişdirilməsi müəyyən mənada baş verir.
0: Genel olarak Azərbaycanın elverişli

coğrafi konumu ve uluslararası ulaşım koridorlarındaki rolü, petrol dışı sektörün gelişmesi için ek fırsatlar yaratmaktadır. Orta Koridor, Kuzey-Güney Ulaşım Güzergahı ve diğer bölgesel projeler, ülkenin lojistik ve transit potansiyelini güçlendirerek yeni yatırımlar çekmek için koşullar yaratıyor. Aynı zamanda dijital dönüşüm, inovasyon ve yeşil enerjiye yapılan yatırımlar petrol dışı ekonominin rekabet gücünü artırmaktadır. Bu yönde uygulanan projeler yeni iş imkanlarının yaratılmasına, insan sermayesinin geliştirilmesine ve ekonominin modernizasyonuna katkıda bulunmaktadır. Uzmanlara göre petrol ve doğalgaz dışı sektörünün sürdürülebilir gelişimi, Azerbaycan'ın uzun vadeli ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmasının başlıca garantilerinden biridir. Günümüzde petrol ve doğalgaz dışı sektör artık sadece alternatif bir yönelim olmaktan çıkmış. Ülke ekonomisinin önde gelen gücü ve gelecekteki gelişmenin temel itici mekanizması haline gelmiştir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları, mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Adam Kent karımı şehrin kasıtlı olarak imhası. Azerbaycan'ın işgal döneminde en çok yıkıma uğrayan yerleşim yerlerinden biri olan Adam, uluslararası uzmanlar tarafından sıklıkla Kafkasların Hiroşiması olarak adlandırılır. Şehrin başına gelenler sadece askeri operasyonların sonucu değil, aynı zamanda kasıtlı bir kent katliamı, yani şehrin ve sosyo-kültürel çevrenin sistematik olarak imhası örneği olarak görülüyor.

0: 1993 yılında Adama'nın işgalinden sonra şehirdeki konutlar, idari binalar, okullar, hastaneler, kültür merkezleri ve dini anıtlar yıkıldı, yağmalandı ve kullanılamaz hale getirildi. Bir zamanlar on binlerce insanın yaşadığı şehir tamamen yıkıldı. Amaç sadece bölge üzerindeki kontrolü sağlamak değil, aynı zamanda o bölgedeki Azerbaycan'a dair tüm izleri silmek ve sakinlerin geri dönme olasılığını ortadan kaldırmaktı. Milletvekili Sevil Mikhailova konuyla ilgili şunları söyledi.
1: O zamanki siyasetçiler de aslında mesela Kerry Kavan'a qeyd edirdi ki, bu eraziler dağıntılara məruz qaldı. Süsülə Ağdamı o büyük tikinti mağazasına bənzədirdi. Çünkü bu artık hiç kimə sir değil ki, işğal altında olduğu dövrdə, yani ilk ermeni işğalçılar tərəfindən görülən tədbir nə idi? Onlar burada evleri söküb, onları satırdılar. Hətta bəzən rəqəmlər səsləndirirdilər ki, o dövrdə 200 dolara bir evi, yani Azərbaycanlıların evlerini birbirini 200 dolar həcmində söküb satışını təşkil edirdilər.
0: Adam'da işlenen kent kırımı şehrin fiziksel yıkımından daha geniş bir anlama sahiptir. Burada insanların toplumsal benliğini, tarihi ve kültürel mirasını ve sosyal yaşamını şekillendiren tüm unsurlar hedeflenmektedir. Camilerin tahrip edilmesi, mezarlıkların, tarihi binaların yıkılması, şehrin kimliğine karşı atılan adımlar olarak değerlendirilmektedir. Geniş çaplı onarım ve inşaat faaliyetleri devam ediyor. Modern kentleşme ilkeleri temelinde inşa edilen yeni Adam, işgal döneminde yapılan şehircilik uygulamalarının sonuçlarını ortadan kaldırmayı ve şehrin eski canlılığını geri getirmeyi amaçlamaktadır. Adam'ın yeniden canlandırılması sadece altyapı inşa etmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda tarihi adaleti yeniden tesis etmek ve eski sorumlu göçmenlerin vatanlarına dönüşünü sağlamak anlamına da geliyor. Adam örneği, kent yıkımının sadece binaların yıkımı olmadığını, aynı zamanda bir şehrin tamamının hafızasını, kültürünü ve geleceğini hedef alan kısıtlı bir politika olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Adam, modern dönemde kent kırımının en ağır ve en büyük ölçekli örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

gece. Dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Ayrı düşsen de bil ki bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hasretle bir sevgi var. Bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. De gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil yalnız benimle kal.

kayızdı, yarpak dökülür. Uçur kerpicin tekülür. Fikirden belin bükülür. Sınır bıkarım, ağlama.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

bilsin ki susalıyam ben. Karda dinlendireyim rastı mahuru, zümzüme eyleyeyim seygahı suru. Yada düşsün bülbül reşid han hemen, koy hamı bilsin ki susalıyam ben.

Seni kimdir seven bica, deren fil. Sen hemen aşık şeyda, deren fil. Seni gülşen ara, aşüfte gördüm. Yakin bildim, tutup sevda, deren fil. Bele peşmürde hal ile

Bir gayanın karşısında dayanan insan öz ömrünün nece kısa olduğunu hissedir. Min iller evvel həmin qaya buradaydı. Bugün de buradadır. Sabah da burada olacak. İnsan değişecek. Nesiller değişecek. Ama qaya zamanın axarını izlemeye devam edecek. Onun için bir əsr yalnız bir an kimidir.

İgramiye bakal zvaybur. İçavan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dihye bakal zvay. Çi gunuk heftedin islen ve erbey qara. Seahat din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. Double az tv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsılar.

0: چون ویلیک خوزایوان خلقارین رادیو خودقانی ود.
1: Türk dünyadın haftaya ortak rikel kunay strateji integrasiya diz sadlay türkoloji gurultaydin vişiz. Bu da qilet fay Türk dünyadın haftaya tekstanobatın halkarın tedbir duş. İhafte Türk halkarın ortak tarihte rikiz, ilimdin irsiniz va gelecek emekdaş vinin perspektiviniz bakşınay vacib platformaya. Tedbirdin elin makam rikay sad, Anzon ködüşün kanrugulayı sotpakuda qilefeyi sadlay türkoloji gurultaydin vişiz qeyda unya. Sa asirvilik pakuda teşkilay sadlay türkoloji gurultaydi türkoloji ilim vilik vininciyi devirdin bine zigaydir. Dünyadın cüreba ülkeyray atay alimri Türkçalar vilik tuğunin ortak alfavittin, tarihtin, medeniyattin ve milli juvilin mesel ayrikayı verivir derna gelecek emektaş vinin rekayır hikayen o. İdaz kiligay vişiz kuluk. Ha yubileyci qilelay pakuda qeyda un ham tarixdin varisvilin ham ni Azerbaycan din Türk dünyadın intellektual merkez rikaysat ki rol testiqaronya. Qeydin ki Azerbaycan din prezident İlham Aliyeva Türk dünyadın haftedin iştirakçiyiriz evergano. Devletin cexide evergona sadlay türkoloji gurultaydi Türk halkarın ilimdiz va medeni agatuniz vacib beher qeydi. Qeyda una in tarixdin irsini qenin yuquzni için aktual ol xven vaydi qeydno. Sanla kurla, ekhirimci isara Azerbaycan'da Türk devletinin arada integrasiya derin arunin rekayi qilet huzayi siyasetti, in prosesti siyi dinamika ganwa. Siyasi emekdaş bile galasan

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Orta Koridor Azerbaycan'ın J ekonomik gücünü güçlendiriyor adlı yazı. Petrol ve doğal gaz dışı sektör artık ekonomimizin önde gelen gücü haline geldi başlıklı konuşma. Adam kent kırımı, şehrin kasıtlı olarak imhası konulu yazı.

Orta Koridor Azerbaycan'ın jeoekonomik gücünü güçlendiriyor. Küresel jeopolitik ve ekonomik süreçlerin hızla değiştiği bir dönemde Orta Koridor Avrasya mekanında strateji önemini daha da artırıyor. Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev'in Trans-Hazer Forumunda açıkladığı görüşler, söz konusu güzergahın artık sadece yük taşımacılığı yapan bir ulaşım hattı olmadığını, Avrupa, Güney Kafkasya, Orta Asya ve diğer bölgeleri birleştiren önemli jeoekonomik bir platform haline geldiğini göstermektedir. Halihazırda Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki gerilimler ışığında güvenli ulaşım güzergahlarına ihtiyaç artmaktadır. Bu bağlamda Orta Koridor küresel ticaret ve lojistik sisteminin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Koridorun ana direklerinden biri olarak kabul edilen Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Doğu ve Batı arasındaki ilişkilerin genişletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in vurguladığı gibi, şu anda oluşturulmakta olan Zengezur Koridoru, Orta Koridor'un stratejik bir bölümü olarak kabul ediliyor. Bu proje sadece Azerbaycan'ın ana vilayeti ile Nahçıvan arasındaki ilişkileri yeniden kurmakla kalmayıp Türkiye ve Avrupa'ya yönelik ticaret fırsatlarını da genişletebilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Orta Asya ile ilişkilerinin yeni aşamaya adım attığını bildirdi. Ülkemizin Orta Asya Danışma Meclisi'ne tam üye olarak kabul edilmesi, Türk Devletleri Örgütleri çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak tarihi ve kültürel bağlar işbirliği için fırsatlar yaratmaktadır. Geniş enerji rezervleri, önemli mineral kaynakları ve genç nüfus potansiyeli Türk dünyasının Avrasya'nın yükselen güç merkezlerinden biri haline getiriyor. Bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra Azerbaycan, Orta Koridor'un geliştirilmesini, dış politikasının ve ekonomik stratejisinin ana yönlerinden biri olarak belirlemiştir. Ermenistan ile Azerbaycan arasında münakaşanın son bulması ve bölgede yeni gerçeklerin oluşumu bu stratejiye yeni içerik kazandırdı. Hikmet Hacıyev'in belirttiklerine göre barışın sağlanması Azerbaycan'ın dış politikasında yeni boyutlar ve yeni coğrafyalar açmıştır. Azerbaycan bugün sadece Güney Kafkasya'da bir devlet olarak değil, aynı zamanda Orta Asya, Hazar Havzası, Avrupa ve Orta Doğu arasında bir bağlantı merkezi olarak da işlev görmektedir. Azerbaycan'ın çeşitli coğrafi ve siyasi alanlardaki kimlikleri birbirini tamamlamakta ve ülkenin işbirliği olanaklarını genişletmektedir. Hikmet Hacıyev vurgulamıştır ki çatışmanın çözülmesinin ardından Azerbaycan dış politikasında güçlü bir ülke olma kavramına yönelmiştir. Bu yaklaşım yalnızca ülkenin toprakları, nüfusu ve ekonomik göstergeleriyle değil, aynı zamanda kurduğu ortaklık ağının genişliğiyle de ölçülmektedir. Bu faktör Azerbaycan'ın bölgesel ve küresel süreçlerdeki rolünü güçlendiren başlıca faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir.

0: Petrol ve doğalgaz dışı sektör artık ekonomimizin önde gelen gücü haline geldi. Son yıllarda Azerbaycan'da hayata uygulanan ekonomik reformlar ve çeşitlendirme politikası sonucunda petrol ve doğalgaz dışı sektör ülke ekonomisinin başlıca gelişim alanlarından biri haline gelmiştir. Devletin girişimciliği teşvik etmek, yatırım ortamını iyileştirmek, sanayi parkları oluşturmak ve ihracat potansiyelini artırmak için aldığı önlemler bu sektörün sürdürülebilir gelişimine önemli bir ivme kazandırmıştır. Petrol ve doğalgaz dışı sektörün gayri safi yurt içi hasıladaki payının artırılması, ekonominin petrol gelirlerine olan bağımlılığını azaltmaya hizmet eder. Özellikle tarım sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaştırma ve lojistik ile turizm alanlarında elde edilen sonuçlar, yeni ekonomik büyüme kaynaklarının ortaya çıktığını göstermektedir. Ekonomi Bakanı Mikhail Cabarov, geçtiğimiz günlerde Azertaç'a verdiği röportajda son 20 yılda uygulanan politikaların ekonominin yapısının olumlu yönde değişmesine olanak sağladığını söyledi.
1: Dahili mahsul strukturuna nazar saldıkta biz görürük ki 71 faizden çok 71.5 faiz ülkemizin iktisadiyatı gayri neft sektörüdür. Yani neft gaz sektörüne düşen pay 30 faizin altındadır. Biz 20 il əvvəlki bir dövrə nəzər salsaq, bu rəqəm 45%-ə çatmırdı. 43.5, 43.6% civarındaydı. Bu bir tərəfdən keçdiyimiz yolu göstərir. Onu göstərir ki, həyata keçirilən siyasət ona baxmayaraq ki, həmin bu qeyd etdiyim 20 illik də xatırlayırsınız ki, ölkədə kifayət qədər böyük və yaqın ki, bizim müasir iqtisadi tariximizdə dərin devalvasiya şoku yaşanılmışdır. Bütün buna baxmayaraq, ölkə iqtisadiyyatının strukturunun dəyişdirilməsi müəyyən mənada baş verir.
0: Genel olarak Azerbaycan'ın elverişli coğrafi konumu ve uluslararası ulaşım koridorlarındaki rolü, petrol dışı sektörün gelişmesi için ek fırsatlar yaratmaktadır. Orta koridor, kuzey-güney ulaşım güzergahı ve diğer bölgesel projeler, ülkenin lojistik ve transit potansiyelini güçlendirerek yeni yatırımlar çekmek için koşullar yaratıyor. Aynı zamanda dijital dönüşüm, inovasyon ve yeşil enerjiye yapılan yatırımlar petrol dışı ekonominin rekabet gücünü artırmaktadır. Bu yönde uygulanan projeler yeni iş imkanlarının yaratılmasına, insan sermayesinin geliştirilmesine ve ekonominin modernizasyonuna katkıda bulunmaktadır. Uzmanlara göre petrol ve doğalgaz dışı sektörünün sürdürülebilir gelişimi, Azerbaycan'ın uzun vadeli ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir kalkınmasının başlıca garantilerinden biridir. Günümüzde petrol ve doğalgaz dışı sektör artık sadece alternatif bir yönelim olmaktan çıkmış. Ülke ekonomisinin önde gelen gücü ve gelecekteki gelişmenin temel itici mekanizması haline gelmiştir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Adam Kent karımı, şehrin kasıtlı olarak imhası. Azerbaycan'ın işgal döneminde en çok yıkıma uğrayan yerleşim yerlerinden biri olan Adam, uluslararası uzmanlar tarafından sıklıkla Kafkasların Hiroşiması olarak adlandırılır. Şehrin başına gelenler sadece askeri operasyonların sonucu değil, aynı zamanda kasıtlı bir kent katliamı, yani şehrin ve sosyo-kültürel çevrenin sistematik olarak imhası örneği olarak görülüyor.

0: 1993 yılında Adama'nın işgalinden sonra şehirdeki konutlar, idari binalar, okullar, hastaneler, kültür merkezleri ve dini anıtlar yıkıldı, yağmalandı ve kullanılamaz hale getirildi. Bir zamanlar on binlerce insanın yaşadığı şehir tamamen yıkıldı. Amaç sadece bölge üzerindeki kontrolü sağlamak değil, aynı zamanda o bölgedeki Azerbaycan'a dair tüm izleri silmek ve sakinlerin geri dönme olasılığını ortadan kaldırmaktı. Milletvekili Sevil Mikhailova konuyla ilgili şunları söyledi.
1: O zamanki siyasetçiler de aslında mesela Kelly Kavan'a qeyd edirdi ki, bu eraziler dağıntılara məruz qaldı. Süle Ağdamı o büyük tikinti mağazasına benzedirdi. Çünkü bu artık hiç kimsə sir değil ki.

0: işğal altında olduğu dövrdə, yəni ilk erməni işğalçılar tərəfindən görülən tədbir nə idi? Onlar burada evləri söküb, onları satırdılar. Hətta bəzi rəqəmlər səsləndirirdilər ki, o dövrdə 200 dollara bir evi, yəni azərbaycanlıların evlərini bir-birini 200 dollar həcmində söküb satışını təşkil edirdilər.
1: Adamda işlenen kent kırımı şehrin fiziksel yıkımından daha geniş bir anlama sahiptir. Burada insanların toplumsal benliğini, tarihi ve kültürel mirasını ve sosyal yaşamını şekillendiren tüm unsurlar hedeflenmektedir. Camilerin tahrip edilmesi, mezarlıkların, tarihi binaların yıkılması şehrin kimliğine karşı atılan adımlar olarak değerlendirilmektedir. Geniş çaplı onarım ve inşaat faaliyetleri devam ediyor. Modern kentleşme ilkeleri temelinde inşa edilen yeni adam, işgal döneminde yapılan şehircilik uygulamalarının sonuçlarını ortadan kaldırmayı ve şehrin eski canlılığını geri getirmeyi amaçlamaktadır. Adamın yeniden canlandırılması sadece altyapı inşa etmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda tarihi adaleti yeniden tesis etmek ve eski zorunlu göçmenlerin vatanlarına dönüşünü sağlamak anlamına da geliyor. Adam örneği, kent yıkımının sadece binaların yıkımı olmadığını, aynı zamanda bir şehrin tamamının hafızasını, kültürünü ve geleceğini hedef alan kısıtlı bir politika olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda adam, modern dönemde kent kırımının en ağır ve en büyük ölçekli örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.